aşıkan küşade ola. Ervah-ı tayyibeleri şad-ı hamdan ve berekat-ı ruhaniyeti aliyeleri ihsan oluna. Demi Hazreti Mevlana, sırrı Cenab-ı Şems-i Tebrizi, Kerem-i İmam-ı Ali, şefaati Muhammedun Nebil-i Ummi, hu diyelim. Hu!

Ala biri bonya bangula bonya yande ala li bonya ala biri bonya fanula bonya yande ala li bonya.